Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33-33 Yeni Hal civarında

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
11: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz.

0: İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar.

0: 5. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
6: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

çok ayıp, elveda gerekmez, dön ve çık. Sevdiğim

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
10: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle.

0: Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Haberler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dökümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursu

0: değişecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

planınız varsa lütfen mangalınızı yakacağınız alanın yasaklı bölge olmamasına dikkat edin. Ve lütfen tüm tedbirlerinizi aldıktan sonra mangalınızı yakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü havalar da ısındı. Ve lütfen doğayı kirletmeyelim. Hani yediğimizi içtiğimizi doğada bırakmayalım. Doğada hiçbir canlı, hiçbir hani hayvan dediğimiz yaratıklar hiç kirletmiyorlar. Yani insan bir merak eder. Bu hayvanlar da tuvalet WC ihtiyacını gideriyor ama hiç ulu orta yerde yok, ortalıkta yok. Bunu göz önüne alarak en azından hayvanlar aleminin dünyasına şöyle bir göz attığımızda, baktığımızda hani bazen küçümsüyoruz ya, kirli dediğimiz, bazen işte aman dediğimiz, tiksindiğimiz hayvanlar aslında baktığımızda bizlerden daha temiz. Yani daha böyle kendilerine bakan, daha çok böyle temizliğine önem veren hayvanlar. Nitekim zaten biz 3 gün 4 gün üst üste duş almasak resmen kokarız. Ama onların banyo yapma şansı yokken bile, öyle bir imkanları yokken bile böyle kokmamalarını da oturup düşünmek lazım. Yani bizden daha temizler velhasıl. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğayı da kirletmiyorlar. Biz kirletiyoruz. Onların alanlarını da biz işgal ediyoruz. Sonra onlar bizim alanımıza geldiği zaman da, çevrelerini kirlettiğimiz zaman, onların yaşam alanlarını kısıtladığımız zaman, bizim ortamımıza geldiği zaman da şikayet ediyoruz. Yani sanki burada biz insanlık olarak özellikle hayvanlarımızın alanlarını işgal ediyoruz. Onlara yaşamsal alanlarını bırakmıyoruz, temiz bırakmıyoruz. Kirletiyoruz. Ve biz onların alanlarını kirlettiğimiz müddetçe de onlar bizim alanlara girmeye çalışıyorlar. Ve böylelikle bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Şimdi evet, özellikle köpeklerin başıboş dolaşması doğru değil. Tamam, bunda hemfikiriz. Burada aslında hani olmalı mı olmamalı mı tartışmaktan ziyade biliyorsunuz onlar için barınaklar yapılması şart. Bu barınakların iyi koşullarda olmasını araştırmamız, üzerinde durmamız lazım. Ya bu sokak hayvanları dışarıda kalıyor, yiyecek bulamıyor, saldırganlaşıyor, özellikle köpekler saldırganlaşıyor, saldırıyor doğası gereği, avlanma doğası gereği. Şimdi bunlar aslında doğanın bir gereği, gerekçesi. Bunu bertaraf etmek için onları katletmek değil, onları zehirlemek değil, belediyeler vasıtasıyla, hatta bu hükümet politikası da olması lazım. Böyle medeni, güzel, sağlıklı yerler inşa etmemiz lazım. Barınaklar inşa etmemiz lazım. Bu barınakları inşa ederken orada çalışan personelin de hayvanseverlerden seçilmesi lazım. Hani gerçek hayvanseverler burada kendini göstersin aslında, ne kadar hayvansever olduğunu. Şimdi bakın, kediler çok zarar vermiyor insanlara ama köpekler zarar veriyor. Yani çocuklara saldırıyor, yaşlılara saldırıyor. Bazı hayvanseverler ne diyor? Belediye bunları toplayacak, götürecek, buna izin vermiyor. Tamam, o zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Hayvan barınaklarını dizayn edelim, modernize edelim. Hayvan hakları savunucuları da bu konu üzerinde bir dursunlar. Yani aman hayvanları almayın, sokaklardan toplamayın, bir kere yanlış bir uygulama. Onu geçeceğiz. Köpeklerin yeri sokaklar değil, nokta. Yani bunu tartışmaya bile açmamamız lazım. Hepimizin bu konuda hemfikir olmamız lazım. Şimdi barınaklar yapılmalı mı? Yapılmalı. Şart mı? Şart. Ve bu barınaklar modern olmalı. Yani böyle aman kirli, işte bakımsız barınaklar olmamalı. Şimdi bunların da düzenli olabilmesi için, düzenli çalışabilmesi için hani piyasada barbar bağırıp hayvansever olduğuyla övünen insanlar var. Hani onlara bir tavsiyem var. Gelin bu canları sokaklardan alalım. Barınaklarda
Hani belki şuna da diyebilirsiniz. Ya barınaklarda çalışanlar gördük hayvanlara nasıl muamele ettiğini. Doğru, haklısınız. Teklifim şu. Tamam, bu yapılacak olan hayvan barınaklarında hayvan hakları savunucuları çalışsın. Ha, ücretsiz, ücretli, o artık kendi aranızda, kendi vicdanınızda onu anlaşırsınız. O ayrı bir şey. Ama sonuçta hayvanseverlerin bu hayvanlara barınaklarda bakması daha iyi olur gibime geliyor. Hem böylelikle ülkemizdeki hayvansever sayısını da ortaya çıkartmış oluruz. Gerçek hayvansever. Yani eğer hayvanseverlik adı altında ticaret yapmıyorsa, hayvanseverlik adı altında bir takım nemalanmalar gerçekleştirmiyorsa, gerçekten sadece o hayvanları böyle dinsiz oldukları için, savunmasız oldukları için koruyup kollayan sevenlerse zaten problem yok. Ama öteki türlüyse zaten elenecekler. O yüzden hani gelin, ben buradan belediyelere de açık çağrıda bulunuyorum. Hani sizlerin özellikle barınak yapma zorunluluğunuz var biliyorsunuz. Şimdi bu barınakları modernize edin belediyeler. Hayvanseverler sizlerden mutlaka hep irtibat halinde. Sizlerden zaman zaman mama desteği alıyorlar. Götürüp hayvanları besliyorlar. İşte o sizden o destekleri alanlara şunu teklif edin. Gel kardeşim, biz barınak yaptık. Gel burada gönüllü olarak çalış. Gönüllü olarak bize yol yordam göster. Bizim çalışanlarımızı eğit bu konuda. Gel mesaini burada tamamla. Ha, belediyenin takdirinde ister onlara ücret verir ister vermez. Yani hayvanseverlerin, gerçek hayvanseverlerin bunun için bir ücret talep edeceğini zannetmiyorum. Yani bunu ticaret işini yapmadıklarını biliyorum gerçek hayvanseverlerin. Ama zaten ücret istiyorsa o hayvansever değildir. O ticaret yapıyordur gibi bir durum. Evet, hanımefendiler, beyefendiler, sokak hayvanları dediğimizde bu köpeklerin sokaklarda başıboş dolaşması gerçekten çok sıkıntılı. Yani bunu artık kabul edelim, bunu görelim. Ama bu şu demek değildir. Hani onları katledelim, zehirleyelim. Zaman zaman görüyorum, videolar çıkıyor. Zehirli etler, zehirli yiyecekler veriliyor. Vicdansızlar gerçekten çok büyük eziyetler, işkenceler yapıyor bu hayvanlara. Hani onlara da lütfen hani sahip çıkalım. Onları barınaklara alırsak, barınaklarda onların imkanlarını iyi hazırlarsak, işte yemesiydi, içmesiydi, aşılarıydı, temizliğiydi, bakımıydı, tırnak bakımıydı, işte ne bileyim diş bakımıydı, sağlık bakımlarıydı. Bunları yaparsak daha sağlıklı bir ortam oluşturacağız. Hem onlar için hem insanlık adına. Siz bakmayın, hani ite it denir diyenlere bakmayın. Doğru. İtin, köpeğin diğer bir adı ittir. Bunda gocunacak bir durum, üzülecek bir durum yok. Ama pati dostu değildir derseniz işte bu sıkıntılı bir cümle olur. Pati dostudur onlar. Pati dostlarımızdır onlar. Onlar bizim dostlarımızdır. Onlar bizim görünmez kahramanlarımızdır zaman zaman. Onlar bizim canımızdır. Ya bu da böyle görmek lazım. Şimdi siz ülkenin büyük bir bölümünün bu hayvanları seviyor olmasını göz ardı edemezsiniz. Ya bunlar pati dostu değildir, şöyledir, böyledir. Ya hani bazen sağlık açısından konuşuluyor ya. Gerçekten ben bu konuda gerçek bilim insanlarının konuşmasını istiyorum. Yani bir hayvan mı, bir insan mı daha kirli? Bak, bu altını çiziyorum. Bir hayvan mı, bir insan mı daha kirli? Ya bunu bir analiz etmelerini ve kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Yani bir hayvanın ağız bakterisiyle bir insanın ağzındaki bakterileri ayrıştırıp bunu açıklayıp hangisi daha çok zararlı diye açıklarlarsa gayet memnun olacağız. Çünkü baktığımızda, yapılan araştırmalara baktığımızda vallahi insanın ağzındaki bakteriler felaket. Yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. O yüzden hani ağız bakımlarımızı yapıyoruz ya, işte diş fırçalıyoruz veya diş ipi kullanıyoruz veya ağız gargarası kullanıyoruz. Yani buna rağmen, bak bunları yaptığımız halde buna rağmen insan ağzındaki bakteriler o kadar müthiş, büyük ve ciddi manada zarar verilebilecek bir kapasiteye sahip ki bunu sadece biraz araştırmanızı tavsiye ediyorum.

ve bilim insanlarının da bu konuda çıkıp hangisi daha kirli, insanoğlu mu, hayvanlar mı? Bu bence iyi bir analiz etmemiz lazım. Ya en basit örnek, kedilerde, köpeklerde hiç banyo yapmazlar ama hiç kokmazlar. İnsanoğlu 2 gün, 3 gün özellikle yazın duş almasın. Yani artık o kokuyu herhalde hayal edebiliyorsunuz. Şimdi burada hangimiz daha kirli, hangimiz daha temiz olayına girecek olursak. Şimdi güven açısından dediğimiz, evet bakın ekranlarda da görüyorsunuz, zaman zaman saldırganlaşıyorlar. Yani bu doğası gereği, köpeklerin doğası gereği avlanma, aç kaldığında karnını doyurabilmek için her şeyi kendine bir av olarak görür. Bazen bir insanı da av olarak görür. Yani bu hayvanın doğasında var. İşte bunlar yaşanmasın diye diyoruz ki zaten sokaklarda aç, bitap, bakımsız bir şekilde büyüyeceklerine ve çoğalacaklarına bunları barınaklara alıp barınaklarda bunlara iyi yaşamsal koşullar hazırlamamız lazım. Yani gerçek hayvanseverlerin buna destek vermesi lazım. Gerçek hayvansever, ya bırakalım bunlar sokakta yaşasın, sokaklar onların diye bir cümle çok doğru bir cümle değil. Hatta hiç doğru bir cümle değil. Sen çocuğunu bırak sokaklara o zaman. Ya bu hayvanlar sokakta yaşasın diye bağırıp çağırıyorsun, protesto ediyorsun. Sen kendi çocuğunu sokağa at bırak. Evine alma mesela çocuğunu. At dışarıya gitsin. Bakalım nasıl geçiniyor, ne yapıyor, nereye. Yani mümkün değil arkadaşlar. Çocuğunuzu nasıl bırakmıyorsanız bunları da sokaklara bırakamazsınız. Sokaklarda başıboş dolaşmalarına izin veremezsiniz. Bu hem onların sağlığı açısından hem insanlığın sağlığı açısından ve kaliteli bir yaşam açısından önemlidir. Bu nedenle hayvanseverlerin, altını çiziyorum pardon, gerçek hayvanseverlerin daha çok konuşmasını istiyoruz biz bu ülkede. Ticaret yapan, hayvanseverlik adı altında olanların sesinin çok gür çıktığı bir ülkede gerçek ve ticaret yapmadan onları gerçekten can olarak gören hayvanseverlerin daha çok sesinin yükselmesini istiyoruz bu ülkede. Biz görüyoruz. Bazı sanatçılar da var. Aman hayvan hakları, hayvan hakları, işte sokak hayvanları, sokak hayvanları diye yırtınırlar. Açıklamalar yaparlar. Sırf gündemde kalmak için bu konuyu istismar ederler. Ama evine gitmiş ırk bir cins köpek satın almış. Bak satın almış ve gelmiş bana hayvan hakları savunucusu rolü kesiyor. Şimdi ben buna nasıl inanayım? Veya gitmiş kendine pet shop açmış. Bunu ticari boyuta evirmiş, çevirmiş ve gelmiş sokak hayvanlarını koruma derneklerine başkanlık ediyor gibi veya işte üyesi oluyor gibi veya öncülük ediyor gibi davranıyor. Neyi? İşte mama satışı yapacak. Bu değil. İşte gerçek hayvanseverlerin ortaya çıkıp sesini en gür şekilde çıkartması ve bu canların da iyi koşullarda yetişmesi gerektiğini söylemesi lazım, haykırması lazım. Bundan da korkmaması lazım bunu söylerken. Evet, birilerinin hoşuna gitmeyecek. Hayvanlar üzerinden ticaret yapanların hoşuna gitmeyecek bu sözlerimiz ama gerçekler bunlar. Gerçekler bazen birilerinin canını yakar. Şimdi gerçekleri söyleyeceğiz ki birilerinin canı yansın diye. Birilerinin canı yanacak diye gerçekleri konuşmazsak, susarsak işte o zaman en büyük yanlışı yapmış oluruz diyelim ve selam. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Yine Trump konuşmuş, yine konuşmuş. Diyor ki Rusya ve Ukrayna arasındaki 3 günlük ateşkesi ben istedim, beni kırmadılar. Ve o yüzden ateşkes yaptılar. Halbuki biliyorsunuz Rusya bu konuda barış günü, barış yılı dolayısıyla herhalde onlardaki bir önemli gün vasıtası nedeniyle 3 günlük bir ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu ama işte burada da Trump kendince hani diyordu ya ben Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeliydim diyor ya, ya bu nasıl bir zihniyet onu da anlamış değiliz. Bütün savaşları çıkartan sen, bütün kirli işlerin arkasında olan sen, bütün teröristleri besleyen sen, terör eylemlerinden medet uman sen, kirli kumpaslarla ülkelerin iç işlerine burnunu sokan sen ama kalkacaksın işte şey bekleyeceksin. Nobel Barış Ödülü'ne neden aday gösterilmediğim sorgulamasını yapacaksın. Ya yani bu biraz zihinle bir karışıklık, bir karmaşıklık yaşanıyor mesajı veriyor zaten. Yani burada aslında doktorlarımız için erken tanı, erken teşhis konusunda büyük

0: bir fikir veriyor.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tekin Naşap'la manşet devam ediyor.
2: Bunların cezbedici hale dönüşmesini sağlayacak PR çalışmalarının yapılması çok doğru bir yaklaşım değil. Bununla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır ama tüm partilerin ortak katılımıyla olursa fikirden üstün deyip daha iyi bir rota çizilecektir diye temenni ediyoruz. Evet, şimdi gazetelerimize geçiyoruz. Akşam gazetesi Ağababa'ya 1 milyon euro verdim diyor. Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böceğin oğlu Ağbaba'nın Özel'in adıyla para istediğini itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek, babasının adaylığı için Özgür Özel'in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro yardımda bulunmasını istediğini söyledi. Bilgisi ve talebi dahilinde parayı genel merkezde bahsettiği kişiye teslim ettim. Bu parayı neden istiyorsunuz diye sordum. Sayın Özgür Özel'in talimatı adaylık parası gibi düşün yanıtı verildi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Özel'e de 2023'te 1.2 milyon lira verdim diyor. Tüm iddiaları kabul etti diyor. Eski Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ifadesinde Özgür Özel'e kurultay öncesi 1.2 milyon lira nakit parayı teslim ettiğini söyledi diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediye havuzu kapattı, yüzücüler ortada kaldı, amfiteyatroda yüzdüler diyor. Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı sporcular sahnede antrenmana başladı diyor sevgili izleyicilerimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı amfiteyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz taşınacağını ve portatif havuz kurulacağını açıkladı. Ve yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye, Başkan Erdoğan Türkiye'nin savunma alanında yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkelerden olduğunu söyledi. Bugün Türkiye denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemlerini kendi yapabilen bir ülkedir. Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir dedi. Ve Aydınlık Gazetesi'ne geçiyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin ilk sayfasında ODTÜ gençliği bayrak için ayakta diyor. ODTÜ'lü öğrenciler bahar şenliğinde Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıya güçlü bir yanıt verdi. Türk bayrağı altında birleşen ODTÜ'lüler Devrim Stadyumu'nda yürüdü ve kampüste terör destekçilerine geçit vermeyeceklerini ilan etti diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda gençler işsizlik pençesinde manşetine yer vermiş. 25-29 yaş ilk sırada diyor. İktidarın yoksullaştırdığı Türkiye'de gençlerin içinde bulunduğu acı tablo derinleşiyor. İşkur verilerine göre işsizlik ödeneği için başvuran emekçi sayısı Ocak-Mart 2025'e kıyasla %8.6 artarak 494.168 kişiye ulaştı. Başvurularda en yüksek pay 25-29 yaş grubundaki emekçilere ait diyor. Gençlere ait diyor. Ve Diriliş Postası, kimi satacak, kimi yakacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özkan Yalım paniği diyor. Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve örgüt soruşturmasında kritik bir eşik geçildi. Adalet Bakanı Akın Gül'ün canlı yayında yaptığı etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğu açıklaması Ankara siyasetini karıştırdı. Ve Özkan Yalım ne anlattığı sırada kim var soruşturmanın yalnızca Uşak'ta sınırlı kalmayacağı ve başka belediyelere uzanabilecek yeni bir sürecin başlayabileceği iddiaları parti içinde büyük tedirginlik oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kapalı kapılar ardında isim listesi paniği yaşıyor. Parti içinde bazı isimlerin birbirleriyle teması azalttığı, belediye bağlantılı bazı çevrelerde ise ciddi bir huzursuzluk başladığı konuşuluyor. Özellikle ihale süreçleri, belediye iştirakleri ve iş insanlarıyla kurulan ilişkilerin soruşturmanın merkezine girebileceği değerlendiriliyor. Evet, ve şimdi sevgili izleyicilerimiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Gündeme dair bilgileri almak için sözü Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
3: Merhaba, günaydın. Teşekkür ediyorum.

Bu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara değinelim. Her zaman olduğu gibi gün içerisinde yaşanılan olaylara ve yaşanılması muhtemel gelişmelere ayrıntılarıyla yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi şunlar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı. TÜİK Başkanı Çetinkaya görevden alındı. Yerine de Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Yerine ikinci başkan Mahmut Sütçü getirildi ve ayrıca Adli Tıp Kurumu Başkanlığına da Hızır Aslı Yüksek atandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bürokraside bu gelişmeler yaşandı ve dikkat çekti bu gelişmeler. Şimdi tabii ayrıca İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi açıklama yaptı. Sahipsiz hayvanlar ve sokak hayvanları konusunda ki geride bıraktığımız son 10 günlük süreç içerisinde ülkemizin çeşitli kentlerinde yine sahipsiz hayvanlar, sokak hayvanları olumsuz olaylara, yaralanmalara neden oldular, ölüme neden oldular. İşte o konuyla yönelik olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında Türkiye genelinde toplandığını, önümüzdeki Ekim ayına kadar sokak hayvanlarının tamamını Türkiye genelinde toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Mersin'e gelelim. Mersin'de neler yaşandı? Mersin'de polis ekiplerince Kurban Bayramı'na yönelik olarak tabii turizm hareketliliği de daha yoğunlaştığı için Mersin polisi konaklama tesislerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kusurları bulunan iki işletmeye 92.904 TL para cezası uygulandı ve denetimler devam ediyor. Sadece konaklama tesisleri değil, turizmle ilgili bütün tesisler denetleniyor ekipler tarafından. Şimdi ayrıca tabii havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Dolayısıyla orman yangınları riskini en aza indirmek amacıyla da Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bir çalışma başlattı. Mersin ormanlarında orman yangınına neden olabilecek ölü örtüler, kurumuş örtüler, kuru dallar ekipler tarafından temizleniyor ve ayrıca tabii doğal temizlik çalışması da ormanlarda yine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor ve bu temizlikler zaten yaz boyunca da devam edecek. Şimdi devam edelim. Mersin'de sanatsal sanat etkinlikleri var. Çok dikkat çeken önemli etkinlikler var. Şuradan başlayalım efendim. Mersin Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor. Mersin Kültür Yolu Festivali bugün Mersin Kültür Merkezi'nde saat 11'de başlayacak olan bir törenle başlayacak. Mersin Kültür Yolu Festivali. Ve törende tabii günün önemine yönelik, etkinliğin önemine yönelik konuşmalar gerçekleştirilecek. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında sergiler düzenlenecek, paneller düzenlenecek, konserler verilecek değerli seyirciler ki konserler dizisi bugün başlıyor ve 17 Mayıs tarihine kadar da konserler devam edecek. Tabii Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılıyor. Sayın Ersoy, Mersin Kültür Merkezi'ndeki törene katılacak. Ayrıca fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Yaşayan Miras Mersin Sergisi, Geleneksel Sanatlar Derneği'nin sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca Mersin Arkeoloji Müzesi'nde bulunan sergileri de kendisi ziyaret edecek. Ayrıca tabii kendileri Mersin Valiliğini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak ve bugün saat 14 sularında da Mersin AK Parti il teşkilatını ziyaret edecek. Ayrıca Mersin'de tabii sanat etkinlikleri kapsamında şunu da belirtelim. Ressam ve heykeltıraş Tuğba Küçükbahar'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi'nde Sessiz Rezonans
Eril Dünya'da Dişil İzler adlı sergisinin açılışı.

0: Açılışı gerçekleştiriliyor. Yine tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faalet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılışını 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirecek. Sanat içerikleri anlamında da bu proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi dikkat çekiyor. Sporda da önemli bir etkinlik var. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 5. kez düzenlediği Klikya Ultra Maratonu bugün başlıyor. Bugün gerçekleştirilecek. 4 ülkeden ve Türkiye'nin farklı noktalarından, kentlerinden toplam 882 sporcu tarihi ve doğal parkurlarda koşu gerçekleştirecek. Kız Kalesi ve Lamas Kanyonu güzergahında sporcular koşacaklar. Tarihi Klikya yolunun güzelliklerini sporcular yaşayacaklar. Bu önemli organizasyondaki etkinliklere de yine gün içerisinde haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekinler Şap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Diriliş postasıyla kim mi satacak, kim mi yakacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özkan Yalın paniğini aktarmıştık sizlere. Ve Hürriyet gazetesinde 3 günde 8 milyar dolar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki savunma ve havacılık fuarı Saha 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu. Son fuarda bu rakam 6 milyar dolardı deniliyor. Ve aidat yasası böyle işleyecek. Site aidatlarına faiz zam yapılmasını önleyecek maddeleri de içeren yasa teklifi mecliste kabul edildi. Peki bu yeni düzenleme nasıl uygulanacak? Yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onay şartı getirdi. Yani yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek. İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kabul edilmiş işletme projesi yoksa geçici bir işletme projesi yapılacak. Yönetim planının değiştirilebilmesi için temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettiği bağımsız bölümlerin 3'te 2'sinin oyu şart olacak diyor. Ve Karar Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçeceği açıklanan belediye başkanına yönelik ağır suçlamaların tümü bir anda kesildi. Temizlik rozeti. Aydın'daki Özlem Çelçioğlu depreminin ardından Afyon'da Cumhuriyet Halk Partili Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçeceğini açıklaması rozet takan kendini kurtarıyor iddialarını yeniden alevlendirdi. Haklarında rüşvet, şantaj, yolsuzluk gibi çok ağır ithamlar bulunan başkanların yargı kıskacından kurtulmayı seçtiği yorumları yapıldı deniliyor. Ve Korkusuz Gazetesi, bu dörtlüyü durdurun diyor. Emrah Turan'ın, Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen ve Can Türk Alagöz'e karşı on binler ayakta. Ordu, Muğla ve Giresun'da seslerini iktidara duyuramayan köylüler topraklarını rant alanına çeviren holding patronlarına def etmekte kararlı diyor. Ve Milat Gazetesi, bu millet diz çökmez, istikbalimize göz dikenin bileğini bükeriz. Savunmada %80'lik dışa bağımlılığı tersini çevirerek %80 yerli üretime geçildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz, ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz dedi. Ve Milliyet Gazetesi, bak şu konuşana diyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en sıkı destekçisi Fület Feheros gazetesi haddini aşarak güven artırıcı önlem kisesi altında bağımsızlık sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının 5 parmak dağlarından silinmesi çağrısı yaptı diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Sabah gazetesi 1 milyon euroya ağababaya verdim. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Parti'yi kuşatan rüşvet çarkı ile ilgili itirafları gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel'in talimatıyla adaylık için 1 milyon euro istendi. Parayı genel merkezde sırt çantasıyla Veli Ağbaba'ya teslim ettim dedi. Özel'e para ailesini hediye ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarsan bir rüşvet itirafı da eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'dan geldi. Özel'in lüks aracı için belediyeden 170 bin euro ödeme yapıldığını söyleyen Yalın, kurultay öncesi de Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini belirtti. Aile fertlerine de pahalı hediye gönderdiğini kaydetti. Ve Sözcü gazetesi, Özgür Özel Sözcü TV ekranından Erdoğan'a seslendi. Bahçede 10 küp altın bulunmadı. Özel Adalet Bakanı Erdoğan'a Hasan İmamoğlu'nun bahçesinde altın bulduk dediğini öne sürdü. Kazı yapıldı, tutanak elimizde dedi ve başlıktaki bilgiyi verdi. Ve Takvim gazetesi, milli teknoloji için dünya sıraya girdi. Sahada satış rekoru kırıldı. 72 saat 8 milyar dolar. Başkan Erdoğan Saha Expo 2026'da 3 gün içinde 8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını açıkladı. Yeni hedefi belirledi. Savunma ihracatında ilk ona girmek için yarışıyoruz. Ve son gazete Türk'ün, Türkiye artık yeni dönemin kurucu aktörü diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her kademede kendi imzasını taşıyan sistemleri yapabilen bir ülke haline geldiğini belirterek, İstiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her türlü unsurun bileğini bükecek kuvvete ve kudrete sahip bir devletiz dedi. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Tekin Narşap'la manşet sona

Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Ya bir kere evet de.
8: Ya sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya.
7: Bir şans ver.
8: Of, hayır, sevme beni.
7: Ne yapayım ben, elimde değil. Seviyorum seni.
8: İstemiyorum, sevme, git başkasını sev.
7: Başkası olmaz, seni istiyorum.
8: Git başımdan, bir sus lütfen ya. Bir...

0: Nereye gidiyorsan git, yurt dışına git, oraya git, buraya git. Git başımdan ya. Bitti.
1: Ne yapayım, ben elinde değil, seviyorum işte.
0: İstemiyorum. Sevme. Git başımdan, başkasını sev.
1: Unutamıyorum.

Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı.

0: mantarı ekstreleri, şizandıra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
5: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. 233 66

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyacı.

0: Ve restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

너나먼 떠여나먼 미래 미래 무아지여 커트러나먼

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trafik magandalarından uyuşturucu baronlarına kadar yürütülen mücadeleye ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Çiftçi, yeni nesil çetelere ilişkinse onlara nefes aldırmayacağız dedi. Resmi gazetede yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı, yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı, yerine 2. Başkan Mahmut Sütçü getirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslı Yüksek atandı. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüse dair açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim açıklamasını yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü düzenleniyor.

0: verecek törenle kapılarını açacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış programı saat 15'te yapılacak. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yanıcı madde miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Mersin Ziraat Odası'ndan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki geldi. Mersin Ziraat Odası uygulamanın üreticinin finansmana erişimini zorlaştırdığını ve üretim motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde iki işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Mersin'in dahil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki 3. durağı olan Mersin, 17 Mayıs tarihine kadar 16 farklı noktada gerçekleştirilecek toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mersin'de bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu bugün Mersin'de buluşturuyor. Sporcular hem doğayla mücadele edecek hem de tarihi Kilikya yolunun eşsiz atmosferinde koşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'ma.

Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü 5.

0: 50. Akgül Piliç. Her hali lezzetli. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanat,

0: robotlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik. Çak

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trafik magandalarından uyuşturucu baronlarına kadar yürütülen mücadeleye ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Çiftçi, yeni nesil çetelere ilişkinse onlara nefes aldırmayacağız dedi. Resmi gazetede yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı. Yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Yerine 2. Başkan Mahmut Sütçü getirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslı Yüksek atandı. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüse dair açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim açıklamasını yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış programı saat 15'te yapılacak. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yanıcı madde miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Mersin Ziraat Odası'ndan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki geldi. Mersin Ziraat Odası, uygulamanın üreticinin finansmana erişimini zorlaştırdığını ve üretim motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde iki işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Mersin'in dahil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki 3. durağı olan Mersin 17 Mayıs tarihine kadar 16 farklı noktada gerçekleştirilecek toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mersin'de bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu bugün Mersin'de buluşturuyor. Sporcular hem doğayla mücadele edecek hem de tarihi Kilikya yolunun eşsiz atmosferinde koşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Haberler.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
15: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
16: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor yaranın.

sebepsiz fırtına. Kardeşi bir umut aşkın kalan.

0: Takvimler 9 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Gün boyunca siyaset, ekonomi, güvenlik ve uluslararası başlık gündemin öne çıkan konuları oldu. Türkiye'de savunma sanayisinden kurban sevkiyatına, sağlık uyarılarından adli ve güvenlik operasyonlarına kadar birçok gelişmeler yaşandı. Yurt dışında ise rehine krizi, göç olayları ve ABD'nin UFO dosyalarına ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Şimdi günün öne çıkan haberleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin savaş uçağı, SİHA, elektronik harp sistemi, tank, füze ve savaş gemisi üreten güçlü bir ülke hale geldiğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu konulara değindi.
2: Bu sene 5.'si tertiplenen fuarımızı hamdolsun yeni rekorlarla, yeni anlaşmalarla, yeni işbirlikleriyle taçlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. SAHA 2026'ya 1500'ü yerli, 2063'ü yabancı olmak üzere 1763 firma katıldı. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
0: Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Eroğlu, kurbanlık hayvanların mutlaka veteriner sağlık raporuna sahip olması gerektiğini belirterek, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, aşırı zayıflık, akıntı veya ishal görülen hayvanların satın alınmaması gerektiğini söyledi.
3: Bu kontamin-

0: Enflasyonlar, bakın, geçmişte karşılaştım, ürünle ilgisi yok.
1: Hayvanlar bir yerden başka bir yere taşınma durumunda, önce bulunduğu yerde onların sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporlarının alınması gerekiyor. Hayvanların pasaportlarıyla birlikte hayvan sahiplerimiz, işletme sahipleri, hayvanı nakledeceğiyle ilgili ilçe müdürlüklerine müracaatlar oluyor Tarım Bakanlığı'nın ve veteriner hekimler hayvanların aşılarını yapılıp yapılmadığını ve diğer sağlık kontrollerini yaptıktan sonra da veteriner sağlık belgesi, sağlık raporu vermek suretiyle hayvanlar nakili başlıyor. Şimdi bu şekilde hareket edilirse, yani kurallara uyulduğu takdirde hastalık etlerini ülkenin bir yerinden başka bir yere taşırmasına ya da bu yoğun hayvan sirkülasyonu dolayısıyla başka etkenlerin aktive olmasını önüne geçirmiş olur. Tarım Orman Bakanlığı önceki yıl bir yol kontrol ve denetim istasyonları, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları oluşturdu. Şu anda 5 ilimizde var bu. Erzurum, Elazığ, Kayseri, Ankara. Bu devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre 8'e çıkarılacak. Bu yol kontrol ve denetim istasyonlarına gelen kamyonlar, hayvan taşıyan araçlar girecek. Vize edecek, belgeleri vize yapıldıktan sonra da gideceği yere devam edecek. Bununla ilgili gerekli genelgeler il müdürlüklerine gönderiliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bizim buradaki özellikle kamuoyuna paylaşmak istediğimiz şey, mutlaka sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gerekiyor. Hayvan pazarlarına yine Tarım İl Müdürlüklerinin görevli personeli, bizim veteriner hekim meslektaşlarımız gidip hem hayvanların sağlıklı olup olmadığını belgeleyen belgeleri arıyorlar ve hem de oradaki hayvanlar en azından dış bakı olarak kontrol ediliyor. Eğer hayvanlar vatandaşımıza kurban kesmek isteyen, kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımıza bu vesileyle biz de şunu tavsiye ediyoruz. Hayvanda herhangi bir nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık ya da aşırı bir zayıflık, burun, ağız, göz yaşı akıntısı ya da ishal gibi belirtiler varsa bu tür hayvanların kurbanlık olarak alınmaması gerekiyor. Zaten hayvan pazarına giden insanlarımız önce şey isteyecektir. Hayvanın sağlık korup olmadığını gösteren biraz önce söylediğimiz veteriner sağlık raporlarını görmeleri gerekiyor.
2: Son günlerde sosyal medya ve haberlerde hantavirüs yeniden gündeme geldi. Özellikle bazı yurt dışı vakaları sonrası virüsle ilgili merak ve endişe iyice arttı. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye'de doğrulanmış bir hantavirüs vakası bulunmadığını açıkladı ve gereksiz paniğe kapılmama çağrısı yaptı. Profesör Doktor Oytun Erbaş ise konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Onu izliyoruz şimdi de.
3: Hantavirüs bütün dünyada normalde görülen bir virüs idi.
2: 1950'lerden beri
3: her zaman var. Türkiye'de de vardı. Yalnız bir sıkıntı var. Normalde hantavirüs nasıl oluyor? Hantavirüs kemirgenlerden bulaşıyor. Ne onlar? Fare, sıçan, hamster, sincap. Bu farelerin tükründe var, idrarında var, dışkısında var. Amerika'da bu salgın nasıl oluyordu eskiden? Amerika'da bir kadın kileri süpürür. Hı hı. Kilere bizim fare dışkısını yapmıştır.
2: Evet.
3: Dışkı kurumuştur. Süpürürken de onu
2: solur.
3: Ne yapar? Solur. O nedenle Amerika'da şöyle derlerdi. Kilerde fare varsa önce ıslat. Neden? Kalkmasın diye. Hmm. İki, kilerleri derlerdi. Normal elektrik süpürgesiyle süpürme. Neden? Çekiyorsun ya. Virüs arkadan elektrik süpürgesinin çıkıyor. İşte. Onun için derdik ıslak temizlik derlerdi. Bu kadın süpürdükten sonra ne olurdu? Tam 25-30 gün sonra ateşle başlar. Bulantı, kusma, sırt ağrısı, korkunç bir ateş ve sırt ağrısı.
2: Buraları biraz COVID'e benziyor.
3: Evet, benziyor. Asla faranjit, burun akıntısı yapmaz, direkt öksürük yapar. Yani bir dakika ya, ben sırtım ağrıyordu, ateşim vardı, bacakları ağrır insanın. Hemen öksürük, öksürük ikinci günde seni entübe eder. Öksürürken nefes darlığı, çünkü akciğerin su toplar ve kendi suyunda boğulursun. Akciğer ödemi diyoruz. Buna hantakardiyopulmoner sendromu denirdi. hastaların %50'si entübe olup

0: öldürdü. İlacı yok.
1: Hala
0: sadece konvalesan plazma dediğimiz eskiden hantadan kurtulmuş hanta hayat boyu bağışıklık yapar. Ya yani bir defa ölmezseniz, bir de ölmezseniz oradan alıp o senin plazmayı hastaya verdik mi? Yani Covid döneminde de yapıldı. Buna konvalesan plazma denir. İçinde antikor olan bağışık plazma verirsek hasta kurtulma ihtimali %70'lere kadar çıkar. O da tam değil ama. Şimdi gelelim buna. Hantavirüs normalde kimden bulaşıyor? Fareden.
1: Evet.
0: İnsandan insana bulaşmıyor idi. Bir tane varyantı var. O da Andes varyantı. Bunu çok duyacağınız için öğrenin. Covid-19 Andes. Nasıl duyuyor? Andes. Nasıl yazılıyor bu Andes? Ant V diye yazılıyor. A-N-D virüs. Yani ant gibi düşün İngilizce'de. Bu ant V virüsün özelliği insandan insana bulaşıyor. Ama şu anda nasıl bulaşıyor? Yakın temasla. Şimdi bu gemiyi bilelim. Bu gemi hanta virüsü.
1: Orada da farelerden
0: diyorlar.
1: Şimdi
0: burada artık hanta değil buradaki adı artık. Hantanın o en az 50 alt tipi var. Ant virüs, Andes virüs,
1: Andes
0: virüs, ant V virüs. Yani artık hanta demek lazım değil buna. Ant virüs. Bu yeni bir suç bu esasında. Normalde hiçbir hanta insanda insana bulaşmıyor. Ama bu ant V bulaşıyor. Andes varyantı. Onun için bunu çok duyacaksınız. Bu sene değil. Seneye de duyacaksınız. Öbür sene de duyacaksınız. Bu bir gün patlayacak. Çünkü bu 2018 yılında patladı. Bir kuruzda oldu bu. Söyleyeyim hikayeyi.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında.

%25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Atlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Herkesi kucaklıyor. Bir siyasi partinin çatısı altında belediye başkanı seçiliyor. Ama hizmetlerinde ben herkesin belediye başkanıyım diyor. İnşallah umut ediyoruz. Türkiye'nin dört yanında yerel yönetimlerde olduğu gibi genel yönetimde de herkes kucaklaşır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu ülke bizim, insanlar bizim kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bu güzelliği bize yaşattığı için hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
5: Program sonunda Seçer çifti standları gezerek üreticilerle görüştü ve yöresel ürünleri inceledi.
6: Burdur'da öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cenazesi DNA testiyle teşhis edilerek ailesine teslim edildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı. Aile faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
5: Burdur'da öldürülüp yakılan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cenazesinin kimliği Antalya Adli Tıp Kurumu'nda anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle doğrulandı. Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü, gömüldüğü yerden çıkarılıp yakıldığı belirlenen genç kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
7: Devletimiz var. Allah kimseye devletsiz etmesin. Yalnız devlet bu tür insanlara da prim vermesin. Bu tür insanların bir lokma devletin ekmeğini yemesi haram, yazık, günahdır. Senin ne suçun var? Şu çocuğun ne suçu var ya? Bunu niye kıyıyorsun ya? Niye öldürüyorsun? Ha buna yarın bir gün hapishanede eline tesbihi verip koltuğa attırmasın. Tek ricamız bu yani. Yani devlet, Allah kimseye de devletsiz etmesin. Ama devlet de bu tür şeylere prim vermesin. Cezaevinde koltuğa attırıp millete geri de ahkam kesmesinler yani. Bunların sonunu yani bir çözüm bulak yani buna. Bulmamız lazım yani.
5: Cenaze toprağı verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan İlyas Umut D. ve Ataberk S. kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
8: Yukarıdaki kısma getirdiniz, evet.
9: Orada çekti vurdu.
8: Nerede seni yaptı?
9: Nürten kafasından vurdu.
8: Nürten kafasından vurdu. Sonra ne yaptınız?
6: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Daha önce de çeşitli olaylarla gündeme gelen taraflar arasında yaşanan çatışmada yaralanan olmazken mahallede kısa süreli panik yaşandı.
5: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
10: Polis nerede lan polis la?
11: Ay çoluk çocuk vardı hem.
5: Daha önce araç kundaklama ve bıçaklama olaylarıyla gündeme gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan olmazken mahallede panik yaşandı.
10: Çık. Silah atıyorlar.
12: Rengi damla.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

0: Olay yerinde çok sayıda silah ele geçirilirken inceleme sürüyor.
1: Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen kara para operasyonunda 293 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. MASAK raporlarıyla yürütülen soruşturmada 57 şüpheli tespit edilirken 32 araç ve 25 taşınmaz hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda şüpheli hakkında ise adli süreç devam ediyor.
0: Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen narkotik bağlantılı kara para operasyonunda büyük bir suç ağı ortaya çıkarıldı. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada toplam 293 milyon 400 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında 57 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait 32 lüks araç, 25 taşınmazla çok sayıda banka hesabı hakkında bloke ve satış yasağı kararı verildi. 8 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli hedef alınırken şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Gaziantep merkezli Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya illerini kapsayan ayrı operasyonda toplam 49 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 13'ünün tutuklu olduğu, 20 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.
1: Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Vatandaşların IBAN'larını kullanarak para akladığı tespit edilen örgütün yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken 20 şüpheli de tutuklandı.
0: Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis gelirlerini vatandaşların banka hesapları üzerinden akladığı belirlenen örgüte darbe vuruldu. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2,2 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Teknik takip sonucu örgütün iki ofiste aktif şekilde yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Hatay, Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyalle banka ve kredi kartı ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen Audi, Citroen marka araçlarla bir motosiklete el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

0: Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'nın bir kasabasında banka şubesinde rehine krizi yaşandı. Zırhlı para transfer aracıyla başlayan olayda banka çalışanları rehin alındı ve yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından polis olaya müdahale etti.
1: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Sinzig kasabasında bulunan Volksbank şubesinde rehine krizi yaşandı. Zırhlı para transfer aracıyla başlayan olayda saldırgan ya da saldırganlar banka çalışanlarını rehin alarak içeri girdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından güvenlik güçleri bankaya müdahale etti ve iki rehine yaralı halde kurtarıldı. Rehinelerin bir banka çalışanı ve zırhlı araç sürücüsü olduğu bildirildi. Şüphelilerin operasyon sırasında bankadan kaçtığı ve henüz yakalanamadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Suudi Arabistan'da hac dönemi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Hac vizesi olmadan çölden yürüyerek Mekke'ye girmeye çalışan 5 Afgan vatandaş yakalandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı şüphe

0: ellerin gözaltına alındığını, para cezası uygulandığını ve ardından sınır dışı edileceklerini açıkladı.
1: Suudi Arabistan'da hac dönemi yaklaşırken güvenlik önlemleri artırıldı. Hac vizesi olmadan Mekke'ye gitmeye çalışan 5 Afgan vatandaş çölden yürüyerek şehre ulaşmaya çalışırken yakalandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı bu kişilerin gözaltına alındığını, para cezası verileceğini ve ardından sınır dışı edileceklerini açıkladı. Ayrıca vatandaşlara hac kurallarını ihlal edenleri yetkililere bildirme çağrısı yapıldı. Yetkililer Mekke'ye girişlerde kontrollerin sıkılaştırıldığını ve sadece resmi hac vizesi olanların girişine izin verileceğini belirtti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon.

0: tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054. Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
5: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: olmaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişman

Pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskinse orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, "Yalnızca kendi çocuklarına değil, dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı...

0: sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mı?

0: harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı.

0: de olacak.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 0587-1652.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi.

0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskinse orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, "Yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu, Mersin.
5: Müjde.
2: Mezitli Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anadolu.

0: yapmaya devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Muda Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55. Sun FM.

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bir Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri.

0: Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi başlıyor.
5: Nerede olacak? Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek canlı yayına çıktı. Canlı yayında Gülistan Doku ve o paraleldeki soruşturmalar ve yargılama süreçleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.
7: Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen cinayet ve kayıp dosyalarına yönelik yeni süreçte şu ana kadar 638 dosya yeniden incelemeye alındı. Canlı yayında konuşan Gürlek, toplum vicdanına derin yara açan Rabia Naz, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş gibi dosyalarında titizlikle takip edildiğini belirterek, "Amacımız savcılık makamının yerine geçmek değil, teknik destek sağlayarak dosyaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak," dedi. Gülistan Doku soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, ABD'de bulunan firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatarak iadesi için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.
8: Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey'in oğlu da bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İfade vermeyi telefonla birkaç defa Gülistan Doku'nun avukatına beyanda bulunmuş. Ama tabii bizde öyle bir usul yok. Bizde gelip savcı huzurunda resmi bir beyanın alınması gerekiyor. Ben ifade vereceğini düşünüyorum. Sonuçta o da şu an suç ortağı, suç şüphelisi olarak gözüküyor. Eğer üzerinde bir leke kalmamasını istiyorsa bildiklerini samimi olarak anlatması gerekiyor. Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok. Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular, yani burada bunlar yeterli. Yani cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez. Bu halk nezdinde böyle bir düşünce var. Bunun üzerinde altını çizmek istiyorum. Yani Yargıtayımızın uygulamaları var, verdiği kararlar var. Ceset olmadan da adam öldürmeden, cinayetten vermiş olduğu kararlar var. Bu konu bu şekilde.
7: Bakan Gürlek ayrıca uzun süren davalara dikkat çekerek boşanma ve kira gibi davalarda yıllarca süren yargılamaların vatandaşta memnuniyetsizlik oluşturduğunu, hedef süreyi aşan dosyalar için gerekli adımların atılacağını söyledi.
8: Şimdi bakın, ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasından 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Yani burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. Arkadaşlarla özellikle iyi ziyaretlerinde mutlaka hakim savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. Onlar uygulamadan gelen insanlar, biliyorlar.

0: Burada 12. yargı paketinde özellikle yargının hızlandırılması için bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada. Hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Ben meslekten gelen birisiyim. Hedef süreyi hakim savcı aşıyorsa bunun geri yapılacak. Ne demek geri yapılacak? Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanlar yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak Alo Adalet sisteminde kurmuş olduğumuz sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim yani dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa biz artık o hakimle ilgili de HSK teftiş devreye girecek, gereğini yapacağız.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Balıkesir'deydi. Kendileri Balıkesir'de Büyükşehir, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla gerçekleştirilen toplantıya katıldı ve toplantı sonrasında da Balıkesir'de düzenlenen gastronomi festivaline eşi hanımefendiyle birlikte katıldı ve orada da o gastronomi festivalinin açılışında da bir konuşma yaptı.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Balıkesir'de düzenlenen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları buluşması sonrası 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festivalde Balıkesir'in yerel ürünleri ve yemekleri tanıtıldı. Seçer, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi. Belediyelerin ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğini belirtti.
3: Türkiye'nin her köşesi güzel. Bu kadim topraklarda asırların kültür birikimi var. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Çok değerli coğrafi işaret tescili almış ürünleri var. Allah dünyada çok az noktaya nasip etmiştir. Her bitkinin yetiştiği, her türlü ürünün olduğu ve bunun kaliteli olduğu çok az nokta vardır. Balıkesir'de belli ki bunlardan bir tanesi. Sizleri bir kez daha kutluyorum. İnşallah bu uluslararası festival ilelebet devam etsin Ahmet Başkanımız. Belediye başkanlarının görevi halkı ayrıştırmak değildir. Halkı kucaklamaktır. Tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi. Türkiye'nin her yerinde görev yapan belediye başkanlarımız bu amaç doğrultusunda çalışıyor. İnsanları siyasi görüşünden, yaşam biçiminden, dünya görüşünden ayırmıyor. Herkesi kucaklıyor. Bir siyasi partinin çatısı altında belediye başkanı seçiliyor. Ama hizmetlerinde "ben herkesin belediye başkanıyım" diyor. İnşallah. Umut ediyoruz. Türkiye'nin dört yanında yerel yönetimlerde olduğu gibi genel yönetimde de herkes kucaklaşır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu ülke bizim, insanlar bizim kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bu güzelliği bize yaşattığı için hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
2: Program sonunda Seçer çifti standları gezerek üreticilerle görüştü ve yöresel ürünleri inceledi.
1: Mersin'de Kültür Yolu Festivali başladı bugün ve festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Festival çerçevesinde konserler verilecek. Ayrıca İl genelinde seçilen çeşitli mekanlarda sergiler açılacak, söyleşiler, paneller gerçekleştirilecek ve Kültür Yolu Festivali Mersin'de Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Ersoy'un katılımıyla başladı.
4: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Mersin'de. 9-17 Mayıs tarihleri.

0: kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

Düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek festival çerçevesinde konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına kadar birçok program on binlerce sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Mersin'in Kültür Merkezi Opera Bale binasında katıldığı açılış programı.

0: diyor ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği öneminde en güçlü göstergesidir. Türkiye Kültür Yolu festivallerimiz sayesinde kültür sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına yayma hedefimiz başta olmak üzere şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eş zamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk. Bugün Anamur'dan, Alahan'dan, Mamure'ye, Kız Kalesi'nden Tarsus'a uzanan tarihi mirası, Yumuktepe'den Solit Pompeipolis'e kadar uzanan binlerce yıllık geçmiş, inanç turizminin önemli merkezleriyle Mersin, insanlık tarihinin izlerini bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava müzesi. Kıymetli misafirler, Mersin Kültür Yolu Festivalimiz 16 farklı noktada 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle şehrimiz adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.
1: Soli sahilinde kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya gibi isimlerin sahne alacağını ifade eden Ersoy, çocuklar için de Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda özel etkinlik alanı oluşturulduğunu dile getirdi.
0: Soli sahilinden Tarsus Müzesi'ne, Mersin Kültür Merkezi'nden İlhak Kütüphanesi'ne kadar uzanan geniş mekan ağımızla şehrimizin kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor, tarihi ve modern dokuyu da sanatla bütünleştiriyoruz.
1: Festival kapsamında Mersin mutfağının da ön plana çıkarılacağını belirten Ersoy, gastronomi programına Ebru Erken'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Programa Claudio Cinelli ile Melih Demirel'in de katılacağını aktaran Ersoy, 46 restoranı kapsayan gastronomi seçkisinin Mersin'in güçlü yemek kültürünü yansıtacağını kaydetti. Açılış programı festivale katılan şeflerle yöresel kıyafet giyen çocuklarla fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Mersin'de. 9-17 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Mersin Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
3: Mezitli Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaz geliyor. Parklarda, bahçelerde yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
1: Mezitli Belediyesi kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çocukların daha güvenli, temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında park alanlarında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılırken çevre düzenlemeleri, zemin yenilemeleri, temizlik ve peyzaj çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. "Çocuklarımızın mutlu, güvenli ve temiz alanlarda büyümesi bizim için çok kıymetli. Mezitlimizin her mahallesinde parklarımızı yenileyerek hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için daha yaşanabilir sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Mezitli Belediyesi vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha modern ve kullanışlı hale getirmek amacıyla kent genelindeki çalışmalarına devam edecek."
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii özellikle de Doğu Anadolu bölgesinden batı illerine kurbanlıklar sevk edilmeye başlandı. Ve bu yıl çok sayıda özellikle Muş'tan canlı hayvan Mersin'e gelecek.
1: Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği arttı. Yaklaşık 50 bin küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanın başta İstanbul, Bursa, Mersin ve Diyarbakır olmak üzere farklı illere gönderilmesi bekleniyor. Hayvanların küpeli olduğu ve sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

0: Malumunuz ülkemizde 27-30 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Tabii Kurban Bayramı ile birlikte hayvan hareketlerinde, sirkülasyonda artışın olduğu bir döneme giriyoruz. Bu anlamda da yetkili kurumlar, makamlar tarafından alınan kararlara, tedbirlere harfiyen uyulması oldukça önem arz eden bir konu. Öncelikle kurbanlık hayvanlarımızın büyük başlarda 2 yaşını, küçük baş hayvanlarda ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kurbanlık olarak seçilecek hayvanların kimliklendirilmiş, yani küpeli ve bakanlıkça belirlenen belgeleri de beraberinde bulundurmalarına dikkat etmemiz gerekmekte. Bununla birlikte kurbanlık olarak seçeceğimiz hayvanımızın çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış bir hayvan olmamasına, vücudunda anormal bir akıntı olmamasına, burun akıntısı, öksürük, ishal gibi semptomların olmamasına dikkat etmeliyiz. Özellikle hayvan varlığımızın devamlılığı, sürdürülebilirliği anlamında erkek hayvanlara öncelik tanımalıyız. Bununla birlikte damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanlarımızı kurban olarak seçmemeliyiz. Bakanlık olarak da Tarım Cebimde mobil uygulamasını şu an için kullanımda, uygulamaya alınmış durumda. Burada özellikle kurban olarak seçeceğimiz hayvanın kulak küpe numarasını bu mobil uygulama üzerinden sorgulatmak suretiyle hayvanımızın türünü, ırkını, cinsiyetini ve yaşını sorgulatarak güvenle kesme şansımız söz konusu. Bakanlığımızdan onaylı kesimhanelerimizde ve kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerinde kestirmemiz gerekmekte. Tabii kesim işlemini kesinlikle cadde, park, sokak gibi kamusal alanlarda yapmamalıyız.
1: Sevkiyatlarda 16 veteriner hekim görev alıyor ve hayvan pazarlarıyla yol kontrolleri denetleniyor.
0: İlimizden de başta çevre illerimiz olmak üzere Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Bursa ağırlıklı olmak üzere yoğun bir şekilde kurbanlık hayvan sevkimizin olduğunu söyleyebilirim.
2: Değerli seyirciler, hacı adayları da hac yoluna çıktılar. Mersin'de de kafile kafile hac yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlar dualarla, törenlerle uğurlanıyor.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde 2026 yılı hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı. Anamur Otogar Camii önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
3: Hacca gidecek olan kardeşlerimizin bu mübarek yolculuğu sebebiyle kardeşlerimizi uğurlamak üzere bugün şurada canımızı toplandık, senin huzurunda ellerimizi açtık, niyaz ediyoruz. Ya Rabbi duamıza icabet eyle.
1: İlahiler, tekbirler ve telbiyeler eşliğinde gerçekleşen törende hacı adaylarıyla yakınları arasında duygusal vedalar yaşandı. Anamur ilçe müftüsü Mehmet Fidan hac yolculuğunun yalnızca fiziksel değil aynı zamanda manevi bir hazırlık süreci olduğunu vurgulayarak hacı adaylarına sabır, hoşgörü ve ibadet bilinci tavsiyesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla oluşturulan 240 kişilik Çukurova 5. kafile kapsamında Anamur'dan 20 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığı, yolcuların Çukurova Havalimanı üzerinden Cidde'ye hareket edeceği belirtildi.
4: Rabbim çok şükür senin de o heyecanlı yolculuğumuzun başlangıcına geldik. Kutsal topraklara kutsal görevimizi yerine getirmeye gidiyoruz. Bütün kafilemizle güzel yolculuğumuzun başlangıcında en güzel şekilde ağırlanarak havalimanına geldik. Buradan da Mekke'ye, Cidde'ye en güzel şekilde varıp ibadetlerimizi hayırlı, sağlıklı, güzel bir şekilde yapıp dönmeyi nasip eylesin.
1: Öte yandan Erdemli ilçesinde de 46 hacı adayı için Ulu Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.
2: Değerli seyirciler, tabi Mersin'in Silifke ilçesinde de Kurban Bayramı'na hazırlık çerçevesinde ki aslında tüm Türkiye'de Kurban Bayramı öncesinde denetimler başladı. Özellikle de tabii trafik denetimleri başladı. Çünkü her bayram öncesinde şehirler arası, şehir içi, ilçeler arası trafik yoğun bir şekilde yaşandığı için trafik kazaları ne yazık ki yaşanıyor. Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. İşte bu

0: Bu kazaları en aza indirmek amacıyla da denetimler sıkı bir şekilde Türkiye genelinde havadan ve karadan başladı ve devam edecek. Mersin'in Silifke ilçesinde de Sayın Kaymakam ve Sayın Emniyet Müdürünün de katıldığı bir uygulamayla vatandaşlar trafik kuralları konusunda uyarıldı.
1: Polis, jandarma ve karayolları ekipleri karayolu güvenliği ve trafik haftasında Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D400 karayolunda uygulama gerçekleştirdi.
2: İkram ediyoruz. Teşekkür ederiz.
3: Buyurun. Teşekkürlerimizin çileği. Kemerlerimiz takılı zaten. Kurallara uyuyoruz. Hız limitlerine uyuyoruz. Tamam, bu kurallar hepimizin güvenliği ve sağlığı için. Ayrıca özür diliyorum. Buyurun.
1: İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Emniyet Müdürü Fuat Panavur'la jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram edildi.
3: Hem de Silifke'nin ürünlerinden size ikramlarda bulunmak istiyorum. Şöyle buyurun, Silifke'nin çileği ve yoğurtlu lokumu. Emniyet kemerlerimiz zaten takılı. Hız limitlerine uyuyoruz.
4: Haftanız kutlu. Trafik haftası.
5: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
4: Silifke çileği yediniz mi hiç?
5: Efendim?
4: Silifke çileği yediniz mi bugüne kadar hiç?
5: Yedik.
4: Gerçekten.
5: Bahçesinden
4: de çok yedik. Tamam. Peki, lokum yediniz mi? Yok, lokumuz. Duydunuz mu? Silifke yoğurdu yediniz mi?
5: Yemedik.
4: Hiç mi yemedin? Bundan sonra iş bankanın tam karşısında. Çileği de hediye olarak veriyoruz, evet. Afiyet şeker olsun. Parı falan bahsedeceğim.
1: Uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi.
4: Evet. Yok. Yani babalara bunu veriyoruz. Annelere bunu veriyoruz. Çocuklara takdir ediyoruz. Kızlara da bunu veriyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Dikkat edin. Biz yapmasına izin vermeyin. Evet. Bunu veriyoruz. Neden de verin, emniyet bir tane de emniyet.
0: Antalya'da ormanlık alana götürülen, orada öldürülen, sonrasında da cansız bedeni yakılarak yok edilmek istenen Kübra Yapıcı. Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle belirlendi. Kübra Yapıcı'nın cansız bedenini amcası aldı ve toprağa verdi.
1: Burdur'da öldürülüp yakılan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cenazesinin kimliği Antalya Adli Tıp Kurumu'nda anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle doğrulandı. Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü, gömüldüğü yerden çıkarılıp yakıldığı belirlenen genç kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
6: Devletimiz var. Allah kimseye devletsiz etmesin. Yalnız devlet bu tür insanlara da prim vermesin. Bu tür insanların bir lokma devletin ekmeğini yemesi haram. Senin ne suçun var? Şu çocuğun ne suçu var ya? Bunu niye kıyıyorsun ya? Niye öldürüyorsun? Ha buna yarın bir gün hapishanede eline tesbihe verip koltuğa attırmasın. Tek ricamız bu ya. Yani devlet, Allah kimseye de devletsiz etmesin. Ama devlet de bu tür şeylere prim vermesin. Cezaevinde hulk attırıp millete geri de ahkam kesmesinler yani. Bunların sonunu yani bir çözüm bulak yani buna. Bulmamız lazım yani.
1: Cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan İlyas Umut D. ve Ataberk S. kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
0: Mersin'de de Hiran Urtoroslar ilçesinde 3 kişiyle birlikte oturduğu bir otomobilde kafasından vurularak öldürüldü. İşte Hiranur'un katiline ömür boyu hapis cezası verildi. Olayın yaşandığı anda araçta bulunan 2 kişiye de delilleri karartma suçundan 4 ay hapis cezası verildi ve tahliye

0: Bu karara tepki gösterildi.
1: Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Hüseyin Ardaşark çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayla bağlantılı yargılanan diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek tahliyelerine hükmetti. Duruşma sonrası açıklama yapan aile ve avukatları verilen kararın beklentilerini karşılamadığını belirterek karara itiraz edeceklerini duyurdu.
2: 8 aylık bir mücadelenin son günü ama aslında başka bir mücadelenin başlangıcı. Bugün maalesef vicdanları rahatlatan, adaletin yerini bulduğunu söyleyeceğimiz bir karar alamadık. Sanık Hüseyin olası kasttan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık da suç delillerini gizlemekten dolayı sadece 4 aylık bir ceza aldı ve hükmün açıklamasının geri bırakılması ile bugün tahliye edilecekler. Biz elbette bu karara itiraz edeceğiz, bu kararı kabul etmeyeceğiz. Ve çocukların korunması için, çocukların ölmemesi için de mücadeleye devam edeceğiz. Canımız sıkkın ancak pes etmeyeceğiz elbette.
0: Mahallede husumetliler karşılaştı. Herkesin elinde silahlar vardı ve birbirleriyle mahallede çatıştı husumetliler.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
3: Ne kadar polisle?
4: Ay, çoluk çocuk vardı hem.
1: Daha önce araç kundaklama ve bıçaklama olaylarıyla gündeme gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan olmazken mahallede panik yaşandı.
3: Silah atıyorlar.
1: Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam kazandırır.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
9: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
10: Türkiye Vestel'leniyor.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56.

0: 06 537 399 7756 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi

0: Ozan Şaminoğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
1: BJP ile işbirliği yapmakla suçladı. BJP ise yaşanan olayların siyasi saldırılar olduğunu savunarak rakip partiyi hedef gösterdi. Batı Bengal'de seçim sonrası başlayan kriz ülkede siyasi gerilimi yeni bir boyuta taşırken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
2: Son dönemde tabii dünyadaki yoğun gündemi biraz kenara iterek vatandaşların belki de beyinlerini farklı alanda kurcalamak, gündemden vatandaşları uzaklaştırmaya çalışmak, dünya gündemini değiştirmek amacıyla belki olsa gerek, Amerika Birleşik Devletleri UFO görüntülerini, UFO vakalarını paylaşmaya başladı. Pentagon üzerindeki yasak bulunan görüntüleri ve bilgileri basında ve sosyal medya hesaplarından dünyaya yaymaya başladı ve bu yaymanın da devam edeceğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı gizliliği kaldırılan tanımlanamayan uçan cisimler dosyasının ilk bölümünü kamuoyuyla paylaştı. Savunma Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi arşivlerinden derlenen yaklaşık 162 belge erişime açıldı. İlk yayımlanan belgeler arasında eski diplomatik yazışmalar, FBI kayıtları, NASA'nın insanlı uzay uçuşlarına ilişkin dokümanları ve çeşitli hava olaylarına dair görüntü kayıtları yer aldı. Ayrıca 1969 yılında ay yörüngesinde çekildiği belirtilen bazı fotoğraflarda dosyalarda bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dosyaların uzun süredir kamuoyunda spekülasyonlara yol açtığını belirterek, Amerikan halkının artık bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi açıklamasında bulundu. NASA Direktörü Jared Isaacman, uzay ve tanımlanamayan hava olayları konusunda kamuoyuna açık bilgi paylaşımının süreceğini ifade etti. Öte yandan Pentagon'un daha önce yayımladığı raporlarda tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin incelemelerde dünya dışı yaşamı doğrulayan herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtilmişti.
2: Mersin'de basketbol festivali yaşanıyor. KAF Sibiyel 3x3 Çukurova basketbol turnuvası başladı.
3: KAF Sibiyel Çukurova 3x3 basketbol turnuvası başladı. Turnuva Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol Federasyonu'nun katkılarıyla Mezitli Viranşehir sahilinde düzenlendi.
4: İsim sponsoru ve turnuvanın Mersin'e kazandırılması noktasında çok önemli özveriler ortaya koyan bir isim KAF Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Kafadar.
5: Çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Tahminimden çok daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi herkes burada heyecanlı. Aileleriyle birlikte takımlar hazır. Maçlar başlayacak birazdan. Önümüzdeki süreç şu an bu festivali, 3x3 streetbolu. Ligi kurulduğunda haftalık bir periyoda dönüşeceği için bu oyunlar, takımlar daha hazır, daha antrenmanlı, gerçek performanslarını ortaya koyacaklardır. Ve daha keyifli, daha güzel maçlar çıkacaktır.
4: Evet, Oğuzhan Yarol o kadar mücadele, o kadar yani çaba, en sonunda işte o güne geldik ve evet, buradayız.
6: Çok keyifli bir alandayız. Gerçekten bütün katılımcı şirketlerimize, takımlara çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte oldukları için. Çok keyifli bir organizasyon geçireceğiz. Herkesi de buraya bekliyoruz.
4: Bir de yanımda organizasyon sorumlusu Sayın Ebru Oğuz var. Efendim yani çok çalıştınız. Yani bu tip etkinliklerin ilki çok zordur ama ondan sonraları daha kolay olur. Nereden nereye diye bir sorayım.
7: Evet, dediğiniz gibi gerçekten ilkte çok zorlandık ama bir o kadar da heyecanla, hevesle kurduk bu organizasyonumuzu. Bunun devamı gelecek tabii ki ve daha da katlanarak, daha da büyüyerek

0: daha da güzelleşerek hepimiz çok çalışacağız. Sizlerin sayesinde de her şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız.
1: Cezeline sağlık hücumda.
2: 2 gün 9-10 Mayıs günleri çeşitli eğlence ve dans, müzik etkinlikleriyle desteklenen KAF Sibiyal Çukurova 3x3 basketbol turnuvası büyük ilgi gördü. Mersin'de düzenlenen turnuvada derece yapan takımlar Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde ediyor. İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Güzel bir akşam, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı.

0: Day to day the collagen mushroom glow.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesi

0: içerisinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskin ise orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, "Yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: 35, 34, 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.

0: Diyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. Tepe. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin.

Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33

0: Yeni Hal civarında.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
4: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
14: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi

0: Fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram.

Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletme

0: Kendinizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Müjde Mezitli Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet...

0: Çukurova Ekmekçilik.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setleri

0: de %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
9: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta